bizim şu sosan bin tebek monogen yesin çiri esrin arbej verin ter yasva bin to harikat aksinim şu esin tek erif mevi en yasva tiro tabrana kez cenebe enen yoti eso ni patriarchis, ni profetis, ni apostolos, ni revios, ni evangelistis, ni martyros, ni homologetis, ne memnevane veren esme, et avgo kevol, chen eflangahti, en ho odes es oeb,